Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

0: sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tut.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Reklam. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.

0: reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: olacak.
1: Saat 8.
2: Saat 8.
1: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Günaydınlar, günaydınlar diler.
2: Reklam.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
2: Reklamları dinlediniz.
4: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Reklam. Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş, en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
0: Reklamları dinlediniz.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan hadi.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr
1: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.
2: Reklam.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
4: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Reklamları dinlediniz.
1: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Saat 9.
1: Saat 9.
0: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Günaydınlar, günaydınlar diler.
2: Reklam.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
2: Reklamları dinlediniz.
4: 92.0 Radyo Tokat.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: Abi! Yaşasın!
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz. La-

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Saat 10. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stilspor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stilspor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

Olmadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı. Yalan ekti sözler.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.
4: Radyo

0: Saat 11. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde.

0: Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Reklamları dinlediniz.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi,
2: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
3: radyotokat.com.tr 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.
4: Radyo Tokat.

0: Saat 12.
1: Saat 12.
0: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
2: Reklam.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
2: Reklamları dinlediniz.
4: 92.0 Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı

0: Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.
3: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 9090, 0542 604 9690.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: 92.0 Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Saat 13. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altıntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altıntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.
3: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Saat 14. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altıntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altıntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Tokat.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyun artık.
4: Abi. Yaşasın
3: abi. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
5: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.
6: radyotokat.com.tr.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Saat 15. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altıntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altıntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Reklam.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin

0: Damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Tokat.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr
1: 92.0 Radyo Tokat.
2: Radyo Tokat.
3: Reklam.
4: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
5: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 92.0 Radyo Tokat.
2: Radyo

0: Saat 16.
1: Saat 16.
0: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler. Mutlu günler diler.
2: Reklam.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
2: Reklamları dinlediniz.
4: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tokat.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi, yaşasın aslanım.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Saat 17. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu akşamlar diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tokat.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi,
2: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Saat 19. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu akşamlar diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tokat.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
4: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
3: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Saat 20.
1: Saat 20.
0: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu akşamlar diler. Akşamlar diler.
2: Reklam.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
2: Reklamları dinlediniz.
4: 92.0 Radyo Tokat.
5: Radyo Tokat.

yana. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tokat.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi, yaşasın.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız

0: 90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
0: Reklamları dinlediniz.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Saat 21. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altıntaş Ayakkabı. Mutlu akşamlar diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altıntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap,

0: Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş, en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Reklamları dinlediniz.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi, yaşasın aslanım.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

0: Saat 22. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu akşamlar diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerim.

0: şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stilspor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stilspor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Tokat.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi, yaşasın.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
3: radyotokat.com.tr 92.0 Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.
4: Radyo

0: Reklam. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
0: Reklamları dinlediniz.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: Abi, yaşasın.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
3: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 92.0 Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yanılana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın, geri

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.